Çok iyi lan ama kan ejine okey. Ne var okey lan? E çok hava şey çok iyi.